0: Minotan.
1: Sindegiye. En etinsin zade. Sindel. Ta watson best shit.